Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder. Keyifli dinlemeler dileriz. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

dinleyicilerimiz. TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: saattir Metro FM'desin, hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: Etmek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
3: Up with it.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli görüşmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Erdoğan sürece dair önemli mesajlar verdi. Mecliste kabul edilen kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyoruz dedi. DEM Parti'den de görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade teyit edildi açıklaması yapıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Operasyonda 37 kişi gözaltında, 3 kişi aranıyor, 9 kişi yurt dışında. Alihan Kuriş'le birlikte eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında. Adalet Bakanı Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili kesinlikle dini bir görüşe, cemaate karşı bir operasyon yok. Mali yapılanmaya yönelik bir operasyon dedi. Alihan Kuriş suç örgütünün ülkeden 100 milyar lira kaçırdığı belirtildi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan taciz iddiasıyla darbedildi. 3 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, biri Red Kitler olmak üzere iki suç örgütü elebaşının Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, pazar günü oynanacak Ahmet Spor, Erzurum Spor maçını Spor Bakanı ile izleyeceklerini duyurdu. Okullarda güvenlik önlemleri kapsamında 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek. Fethiye'de 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde yangın çıktı. Can yedekleriyle denize atlayan 115 yolcu tahliye edildi. 2 kişi hastanede. İsrail Savunma Bakanı Katz, ne Lübnan'dan ne Suriye ne de Gazze'den çekilmeyeceğiz dedi. İran Savaşı nedeniyle 9 aydır denizde olan 5 bin ABD askerinin psikolojik sorun yaşadığı iddia edildi. Irak Başbakanı Zeydi, ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin 30 Eylül'de Irak'tan tamamen çekileceğini açıkladı. ABD basını, ABD'nin Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı alındığını yazdı. Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki gemi saldırıya uğradı. Kolombiya'da 7,4'lük depremde can kaybı 273'e çıktı. 4000'e yakın yaralı var, kayıp 377 kişi aranıyor. Vergi rekortmenleri açıklandı. Selçuk Bayraktar üst üste 5. kez vergi rekortmeni oldu. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu. İspanya'da Down sendromlu bir kadın parlamento üyesi olarak tarihe geçti. Barcelona sıcak hava dalgaları ve sel riskine karşı beton yerine doğayı şehre geri getiriyor. Şehir yönetimi asfaltları sökerek toprak, bitki ve yağmur suyuna daha fazla alan açıyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hrade Krolovey'i rövanş maçında da ilk maçta olduğu gibi 1-0 yendi ve Avrupa Ligi playofflarına yükseldi. Beşiktaş'ın rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris oldu. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turunda rakibi Polonya temsilcisi Ferencvaros oldu. İlk maç 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Gençler Birliği kaleci İrfancan Eribayat'la 2 yıllık anlaşma sağladı. İbrahim Kutlay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutlay, 12 dev adamın Dünya Kupası eleme kadrosuna alındı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak %26'dan %28'e çıkardı. Tarımda üretici maliyetleri yıllık %18,81 arttı. En yüksek artış sebzede. Konut satışı Temmuz'da bir önceki aya göre %5 geriledi. Cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
7: Limitsiz hit müzik.
8: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: Metro FM.
9: The station for the nation. Metro FM, Turkey.

çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli görüşmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Erdoğan sürece dair önemli mesajlar verdi. Mecliste kabul edilen kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyoruz dedi. DEM Parti'den de görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade teyit edildi açıklaması yapıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Operasyonda 37 kişi gözaltında, 3 kişi aranıyor, 9 kişi yurt dışında. Alihan Kuriş'le birlikte eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında. Adalet Bakanı Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili kesinlikle dini bir görüşe, cemaate karşı bir operasyon yok, mali yapılanmaya yönelik bir operasyon dedi. Alihan Kuriş suç örgütünün ülkeden 100 milyar lira kaçırdığı belirtildi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan taciz iddiasıyla darbedildi. 3 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, biri Red Kitler olmak üzere 2 suç örgütü elebaşının Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, pazar günü oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçını Spor Bakanı ile izleyeceklerini duyurdu. Okullarda güvenlik önlemleri kapsamında 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek. Fethiye'de 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde yangın çıktı. Can yelekleriyle denize atlayan 115 yolcu tahliye edildi. 2 kişi hastanede. İsrail Savunma Bakanı Katz, ne Lübnan'dan ne Suriye ne de Gazze'den çekilmeyeceğiz dedi. İran savaşı nedeniyle 9 aydır denizde olan 5 bin ABD askerinin psikolojik sorun yaşadığı iddia edildi. Irak Başbakanı Zeydi, ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin 30 Eylül'de Irak'tan tamamen çekileceğini açıkladı. ABD basını, ABD'nin Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı alındığını yazdı. Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait iki gemi saldırıya uğradı. Kolombiya'da 7,4'lük depremde can kaybı 273'e çıktı. 4000'e yakın yaralı var, kayıp 377 kişi aranıyor. Vergi rekortmenleri açıklandı. Selçuk Bayraktar üst üste 5. kez vergi rekortmeni oldu. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu. İspanya'da Down sendromlu bir kadın parlamento üyesi olarak tarihe geçti. Barcelona sıcak hava dalgaları ve sel riskine karşı beton yerine doğayı şehre geri getiriyor. Şehir yönetimi asfaltları sökerek toprak, bitki ve yağmur suyuna daha fazla alan açıyor.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak %26'dan %28'e çıkardı. Tarımda üretici maliyetleri yıllık %18,81 arttı. En yüksek artış sebzede. Konut satışı Temmuz'da bir önceki aya göre %5 geriledi. Cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hem otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
8: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bazı sabahlar arayıp da bulamadığın o enerji işte burada. Metro FM.

0: Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Demiro Inferno.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Beştepe'de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli görüşmeler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul etti. Erdoğan sürece dair önemli mesajlar verdi. Mecliste kabul edilen kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyoruz dedi. DEM Parti'den de görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade teyit edildi açıklaması yapıldı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Operasyonda 37 kişi gözaltında, 3 kişi aranıyor, 9 kişi yurt dışında. Alihan Kuriş'le birlikte eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Ahmet Gökçen de gözaltına alınan isimler arasında. Adalet Bakanı Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyonla ilgili kesinlikle dini bir görüşe, cemaate karşı bir operasyon yok. Mali yapılanmaya yönelik bir operasyon dedi. Alihan Kuriş suç örgütünün ülkeden 100 milyar lira kaçırdığı belirtildi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan taciz iddiasıyla darbedildi. 3 kişi adli kontrolde serbest bırakıldı. Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, biri Red Kitler olmak üzere 2 suç örgütü elebaşının Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, pazar günü oynanacak Ahmet Spor Erzurum Spor maçını Spor Bakanı ile izleyeceklerini duyurdu. Okullarda güvenlik önlemleri kapsamında 81 ilde 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek. Fethiye'de 115 kişinin bulunduğu çocuk eğlence teknesinde yangın çıktı. Can yelekleriyle denize atlayan 115 yolcu tahliye edildi. 2 kişi hastanede. İsrail Savunma Bakanı Katz, ne Lübnan'dan ne Suriye ne de Gazze'den çekilmeyeceğiz dedi. İran Savaşı nedeniyle 9 aydır denizde olan 5 bin ABD askerinin psikolojik sorun yaşadığı iddia edildi. Irak Başbakanı Zeydi, ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin 30 Eylül'de Irak'tan tamamen çekileceğini açıkladı. ABD basını, ABD'nin Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı alındığını yazdı. Hürmüz Boğazı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait 2 gemi saldırıya uğradı. Kolombiya'da 7,4'lük depremde can kaybı 273'e çıktı. 4000'e yakın yaralı var, kayıp 377 kişi aranıyor. Vergi rekortmenleri açıklandı. Selçuk Bayraktar üst üste 5. kez vergi rekortmeni oldu. Kurumlar vergisinde ise ilk sıra Ziraat Bankası'nın oldu. İspanya'da Down sendromlu bir kadın parlamento üyesi olarak tarihe geçti. Barcelona sıcak hava dalgaları ve sel riskine karşı beton yerine doğayı şehre geri getiriyor. Şehir yönetimi asfaltları sökerek toprak, bitki ve yağmur suyuna daha fazla alan açıyor. Metro
3: FM. Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Krolovei'yi rövanş maçında da ilk maçta olduğu gibi 1-0 yendi ve Avrupa Ligi playofflarına yükseldi. Beşiktaş'ın rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris oldu. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turunda rakibi Polonya temsilcisi Ferencvaros oldu. İlk maç 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Gençler Birliği kaleci İrfan Can Eribayat'la 2 yıllık anlaşma sağladı. İbrahim Kutlay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutlay, 12 dev adamın Dünya Kupası eleme kadrosuna alındı.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı
2: radyosu. Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
1: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak %26'dan %28'e çıkardı. Tarımda üretici maliyetleri yıllık %18,81 arttı. En yüksek artış sebzede. Konut satışı Temmuz'da bir önceki aya göre %5 geriledi. Cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
8: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
9: Limitsiz hit müzik.
10: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Always Metro, Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: 60 tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Aklından geçtiyse bir...

0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Krolovei rövanş maçında da ilk maçta olduğu gibi 1-0 yendi ve Avrupa Ligi playofflarına yükseldi. Beşiktaş'ın rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris oldu. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turunda rakibi Polonya temsilcisi Ferencvaros oldu. İlk maç 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Gençler Birliği kaleci İrfan Can Eribayat'la 2 yıllık anlaşma sağladı. İbrahim Kutlay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutlay, 12 dev adamın Dünya Kupası eleme kadrosuna alındı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak %26'dan %28'e çıkardı. Tarımda üretici maliyetleri yıllık %18,81 arttı. En yüksek artış sebzede. Konut satışı Temmuz'da bir önceki aya göre %5 geriledi. Cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Limitsiz Metro.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
0: Limitsiz hit müzik.
10: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
0: Just feel the music on your favorite radio station, Metro FM.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM. Limitsiz. Git müzik git.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

0: Bu şarkının adını yine sana soracaklar. Çünkü Metro FM dinliyorsun.
1: Limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: vermemek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Reklamlar.
2: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, ritmik. Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Králové'yi rövanş maçında da ilk maçta olduğu gibi 1-0 yendi ve Avrupa Ligi playofflarına yükseldi. Beşiktaş'ın rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris oldu. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turunda rakibi Polonya temsilcisi Ferencvaros oldu. İlk maç 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Gençler Birliği kaleci İrfancan Eğribayat'la 2 yıllık anlaşma sağladı. İbrahim Kutlay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutlay, 12 dev adamın Dünya Kupası eleme kadrosuna alındı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
8: Limitsiz hit müzik.
6: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
9: Metro FM, the station for the nation. Metro FM, Turkey.
10: Metro FM.

0: şarkıyı dinlediniz.
1: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
2: Right, that Gucci, the Prada, that Dolce, Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Boxer'inde. Detaylar fiyat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Bitmiyor.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak %26'dan %28'e çıkardı. Tarımda üretici maliyetleri yıllık %18,81 arttı. En yüksek artış sebzede. Konut satışı Temmuz'da bir önceki aya göre %5 geriledi. Cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz Petrol.

0: ücret ödemeden.
1: Reklamlar. Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
2: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Yeah.

0: selamlar.
1: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 17 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. 22 Eylül Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 24 Eylül Antalya Açık Hava. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. Radyo K-Pop Karnaval'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
2: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Always metro, metro, forever metro, metro,
3: non-stop, non-stop metro. Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bir saat boyunca Metro FM'de haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılışı bu yazın en büyük küresel işbirliklerinden birine imza atan şarkıyla yapıyoruz ve bu şarkı plajların ve partilerin vazgeçilmez olmuş durumda. Kulaklarımızda Rumen prodüktör DJ Goya ve şarkısı Michiko. Bu şarkı Mart ayında çıktı ve Ağustos ayına kadar vazgeçilmez bir şarkı oldu ve Shazam listelerinde de uzun süredir kalıyor, kalmaya da devam edecek. Lafı çok uzatmıyorum, programı başlatıyorum. DJ Goya, Michiko şarkısıyla Shazam Stars başlıyor.

Kayıtta zamlanan şarkılarını dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi sırada Yeni Zelandalı rapçi Fat Puppy var ve şarkısı Freak Out. Haziran ayında çıkan bu şarkı TikTok'ta en çok paylaşılan içerikler arasında kendine yer buldu. 50 milyon dinleyeni deviren bu şarkı Londra'dan Amerika'ya dev plak şirketlerini harekete geçiren bir şarkı oldu ve listelerin vazgeçilmez haline geldi. Fat Puppy Freak Out şarkısıyla Metro FM'de.

Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını Metro FM'de birlikte keşfediyoruz. Uzun bir süredir Shazam listelerinde görüyoruz onu ve Shazam Stars'ın da vazgeçilmez haline geldi. Kimden bahsediyorum? Dominic Fike ve şarkısı Baby Doll şimdi Metro FM'de.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Ve Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

çok konuşulan en karizmatik ve en karanlık indirak şarkısına geldi sıra. Yayınladıkları ilk tekliyle müzik dünyasının tüm kurallarını baştan yazan yepyeni bir grup var. Karşımızda Temper City ve şarkıları Self Every. Özellikle sürüş saatlerinde ve radyo başına ritmi katılanların bir numaralı Shazam şarkılarına hızlı giriş yaptı. Temper City, Self Every şarkısıyla Metro FM'de.

Azam Stars devam ediyor. Çoğu zaman her hafta yeni şarkıları dinler olduk ama bazı şarkılar kalmaya devam ediyor. Onlardan bir tanesi ise Email Angel ve Bad Times şarkısı. Peki bu şarkı haftalarda listelerde kalmaya devam ediyor. Bunun en büyük etkenlerinden biri ise bu şarkı hem TikTok hem de Instagram mecralarında çokça yer buluyor. Lafı çok uzatmıyorum, hemen şarkıya geçiyorum. Email Angel, Bad Times şarkısıyla Shazam Stars'la.

0: reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
3: FM. Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars devam ediyor. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ise sırada The Second Voice var ve şarkıları Let Me Be. Bu şarkı geçtiğimiz haftalarda da Shazam listesinde duymuştuk. Bu haftada kalmaya devam ediyor. The Second Voice, Let Me Be şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben İmirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan hitlerini birlikte dinledik. Sizlere Slater'ın Dance şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: İlk danslarına aşık olmuştunuz, şimdi onu yeniden yaşama sırası sizde. Dirty Dancing in Concert, sevilen filmi yeniden beyaz perdeye taşıyor. Üstelik bu kez filmin unutulmaz müzikleri canlı grup ve solistler tarafından sahnede seslendiriliyor. So 17 Eylül'de Harbiye Cem Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkılara eşlik edin, ritme kapılın ve filmin büyüsünü yeniden yaşayın. Bu özel konserin sınırlı sayıdaki biletlerini kaçırma. Biletini hemen al. Medya sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak %26'dan %28'e çıkardı. Tarımda üretici maliyetleri yıllık %18,81 arttı. En yüksek artış sebzede. Konut satışı Temmuz'da bir önceki aya göre %5 geriledi. Cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
9: Limitsiz hit müzik. Metro
7: FM. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Karnaval Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Merhabalar, ben Cengiz. Haftanın o güzel gününü yakaladık ve ikinci bölümünden sonuna doğru da gideceğiz. Gümbür gümbür şarkılar eşliğinde. Cuma öğleden sonrasında yine çok sevdiğiniz şarkıları arka arkaya ekleyeceğiz ve Metro Online'da partilemeye devam edeceğiz. Ben Cengiz, 17'ye kadar radyonuzdayım. Hepinize iyi eğlenceler. Ujel, Jamaican Bam Bam.
1: Limitsiz.

Metro FM'li Mix Trip Müzik devam ediyor. Cuma enerjisine en çok yakışacak şarkılardan biri de bugün gelmiş playlistimizde yerini almış İspanyol asıllı Kanadalı şarkıcı Nelly Furtado. Pek çok güzel şarkıyla akıllarda kaldı yıllar boyunca. Aralarında en güzel Metro FM'liklerinden bir tanesi de Waiting for Tonight. Onu geride bıraktık. Son günlerin vazgeçilmez şarkılarından biriyle devam ediyoruz. Keep Charing burada. Good Gyanuk.

0: budur diyeceksin. Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Haftaki her gün playlistlerinize yepyeni bir şarkı ekliyoruz ve soruyoruz bir taraftan da bu şarkı Metro FM'de çalsın mı diye. Sorunun cevabı için Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sanal adresinden bana ulaşabilirsiniz. Gelmişken hem de beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Şarkı Story bölümünde oylama için açıldı bile, hemen bekleniyorsunuz.
1: Metro FM, limitsiz,

takdim edenler, radyolarımızı dinleyenler için çok güzel haberler arka arkaya geliyor. Kazanma şansınız her gün her dakika hızla artıyor. Biliyorsunuz yepyeni bir uygulamaya başladık. Mobilli karnaval uygulaması üzerinden siteye giriş yaptıktan sonra kupa ikonuna tıklayarak hangi etkinliklerin aktif olduğunu, nerelerden biletler, davetiler kazanabileceğinizi de görebiliyorsunuz. İştahınız kabarıyor ve hemen puanları toplamaya başlıyorsunuz. Bizimle geçirdiğiniz her bir dakika size bir puan kazandırıyor. Daha çoğunu istiyorsanız bizimle kalmaya devam edin. Aralarda reklamları da takip edin ve puanlarınızı katlayarak arttırın ki o harika etkinliklere biletler kazanabilirsiniz.

0: Reklamlar. İstanbul hazır mısın? Elektronik müzik senfoniyle buluşuyor. Dünyayı kasıp kavuran Sintoni 10 Ekim'de Volkswagen Arena'da. Yıllarca festivallerde, kulüplerde ve hayatınızın en unutulmaz anlarında size eşlik eden elektronik müzik hitleri bu kez Pia Senfoni Orkestrası'nın güçlü yorumu, DJ setleri, canlı vokaller ve özel olarak hazırlanan görsel prodüksiyonlarla bambaşka bir boyuta taşınacak. Ayrıca Sintoni'nin muhteşem senfonik elektronik hitleri öncesinde gerçekleşecek olan Metro FM DJ performansıyla geceye hazırlanın. Biletler hızla tükeniyor. Yerini şimdi al. Mayda sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
2: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

ben de ben Cengiz. Bu sizi heyecanlandıran, keyiflendiren Metro FM hitlerini çalıyorum. Lady Gaga, Bloody Mary'i, onun bile unutup gittiği yıllar öncesinde bıraktığı şarkılardan biriydi. Sosyal medyada bir anda keşfedildi ve Lady Gaga hitler arasında yerini aldı kontrolsüzce. Hemen arkasından Saatin Şansı isminin son derece anlamlı istek şarkısı geliyor. Sinem Çalışkan için Retro.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
3: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
6: Metro FM, the station for the nation. Metro FM, Turkey.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Karnaval'da Metro FM, burası ben Cengiz. Keyifli güzel bir cuma günü, haftanın en keyifli iş günü. En keyifli şarkılar da kulaklarınızda, kulaklıklarınızda ya da yüksek sesle arabanızın içinde. Açın camları, herkes dinlesin bu sınırsız enerji dağıtımından, herkes yararlansın. Metro FM'de partilemeye devam ediyoruz. Sugar on my tongue.
1: Limitsiz.

0: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: Günün yepyeni şarkısıyla Amerikalı DJ Producer Disco Lines bir kez daha Metro FM semalarında Push It yeni single. Eski bir şarkının da sample'larını içeriyor. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylarınızla yorumlarınızla bana katılın Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz Ünsal adresindeyim, beni ve şarkıyı orada bulabilir. Oylamaya hemen katılabilirsiniz. Devam edelim.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Tatil dediğin biraz deniz, biraz güneş, bolca eğlence. Eğlence denince de aklımıza aqua parklar geliyor. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de harika bir deneyim. Siz de su kaydıraklarında neşeli anlar yaşayacağınız bir tatil hayal ediyorsanız hemen ETS ile aqua parkı olan otelleri incelemeye başlayabilirsiniz. Gün boyu su kaydırakları ve havuz keyfiyle tatil çok daha renkli bir hale geliyor. Serin sular, hareketli anlar ve bol gülümsemeli bir tatil sizlere bekliyor. Hadi yazı kaçırmayın. ETS ile Aquapark'lı otellerden birinde yerinizi hemen ayırtın. Bu yaz siz de eğlenceye ortak olun.
2: Limitsiz Metro.

0: Looking new.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında
0: ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Metro Online'de Cengiz Radyonuz'da harika bir cuma günü ve bugün doğum günü kutlaması yapacağız. Her gün yaptığımız gibi 14 Ağustos günün tarihi Çağrı Başeskioğlu'nun yepyeni yaşını bu harika doğum günü partisiyle kutluyor. Bu şarkıyı Çağrı senin için çalıyoruz. İyi ki doğdun, mutlu güzel bir yaş olsun senin için. Snake Ships, Please Hold. Metro

0: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da ben Cengiz. Bu harika Metro FM single'larını sizler için çalıyorum. Hafta sonu planlarınızı yaparken bir taraftan da bir Instagram mesajıyla favori şarkınızı Metro FM TR Instagram adresinden bana ulaştırabiliyorsunuz. Öyle yaptı Özkan Öğretir ve istek şarkısını tüm Türkiye ile paylaşıyor. Herkese dinletiyor. Email Angel ve Bad Times. Özkan senin için Metro.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak %26'dan %28'e çıkardı. Tarımda üretici maliyetleri yıllık %18,81 arttı. En yüksek artış sebzede. Konut satışı Temmuz'da bir önceki aya göre %5 geriledi. Cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
7: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro. Metro, FM, non-stop metro.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Bugünlerde radyonuzda keşfettiğiniz o eğlenceli şarkı sosyal medya paylaşımlarında da sıklıkla karşınıza çıkıyordur. Daha da çok çıkacaktır ilerleyen haftalarda. Jerry DeJohn, Metro Online'da yepyeni saatin habercisi oldu. Dünyanın dört bir yanından en güzel müziklerle gününüzü keyiflendirmeye ve güzel cuma günü enerjisini tazelemeye devam. O zaman Kid Trent'le yola devam edelim. Good Gallup geliyor.
1: Limitsiz

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

bu çok sevdiğiniz hitleri sizler için çalıyorum. Tame Impala ve Johnny Dracula bunlardan sadece bir tanesiydi. Bir diğeri de çok uzun süredir onun adını duymamızı ve ona olan sevgimizi canlı tutmamızı sağlıyor. Geçtiğimiz hafta canlı canlı da İstanbul'daydı. Yürekleri hoplattı. Zara Larsson, Lush Life. Saatin şanslı ismi Murat Şeker'in favori şarkısıyla geliyor.

Adana'nın yıllar öncesinden hepimizin kulaklarına tanıdık o güzel şarkısı Broken Angel'la. Geçmişte şöyle bir gezinti yaptık, hemen bugüne dönüyor ve bu haftanın en güzel hit adaylarından birini bir kez daha duyuyoruz. Matt V. Emerson, Metro FM'de Fly Away.

0: Reklamlar.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Kocaman bir haftayı ve kocaman bir cuma gününü geride bıraktık sayılır. Pazartesiden cumaya hafta içi her gün 14-17 arasında radyonuzdan sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli, eğlenceli olmuştur. Hafta sonu top 40 geri sayımımızda. Metro FM'in o en çok sevdiğiniz 40 şarkısının geri sayımını da cumartesi 12, pazar 16'da burada hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak %26'dan %28'e çıkardı. Tarımda üretici maliyetleri yıllık %18,81 arttı. En yüksek artış sebzede. Konut satışı Temmuz'da bir önceki aya göre %5 geriledi. Cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
8: Always Metro, Metro, forever Metro, Metro, non-stop, non-stop Metro.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
11: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
12: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
13: Metro FM.
12: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
13: hafta içi her gün
12: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
13: Around the World.
11: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
12: dünyanın her yerinde.
13: Let's go, go, go, go, go, go.
12: Hadi başlayalım.

Cuma akşamı hafta içinin son yolculuğunda terletmeye söz veren bir şarkıyla yola çıktık. Ağustos zaten sözünü tutarken gerisi tamamen müziğin işi. Hafta sonunu el sallayan, sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World Türkiye'nin en büyük ses platformu ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle ya da FM frekansında radyonun nostaljisiyle saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyor. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Şarkının nakaratında Everybody Dance Now diye haykıran sesin sahibi Martha Wash. Stüdyoda kaydettiği vokalin bir başka sanatçı için demo olduğu söylenmiş. Parça habersiz bir şekilde single yapılmış ve klipte nakaratı başkasının dudak senkronuyla gören Wash dava açıp kazanıyor. Sektörün vokal kredilenme alışkanlığını resmen değiştiren bir dava bu. Alkış önünde sonunda sesin sahibine geri dönüyor. Gonna Make You Sweat ilk durağımızdı. Sıradaki klibin yönetmenleri ise iki kafadar gençti bu klibi çektikleri zaman. Daniels ikilisi yıllar sonra Oscar kürsüsüne kadar çıkmayı başardı. Ödül aldıkları film ise Everything Everywhere All At Once gibi muhteşem bir işti. Lil Jon'sa şarkıya adını veren lafı stüdyoda anında uydurmuş. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, DJ Snake ve Lil Jon.

Amerikalı prodüktör Aaron Smith'in Lovely vokalli parçası 2004'te sessiz sakin piyasaya çıkmıştı. Tam 10 yıl sonra Fransız ikili Chrono'nun remixi şarkıyı yeniden doğurdu. Bugün milyar dinlenmenin üzerinde. İyi şarkı raftan inmeyi de bilir. Acele etmez. Dancing Around the World'de Amerika'dan Fransa'ya geçiş durağımızdı. Güneşe doğru devam edelim. Ugel bu şarkıyı resmi çıkışından önce Coachella'daki ilk setinde premier olarak yaptı ve Imael Angel'ın başlattığı sözler Ultranate'nin sesiyle buluştuktan sonra parça Marsilya'nın 20 yılını anlatan 21 parçalık albümünde kapısını açan parça haline geldi. Hatta yaz boyu Ibiza rezidansının marşı oldu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları Moving to the Sun ve Fransa'dayız. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
4: Around the world.
2: Devam ediyoruz.

Showbiz işlerinde şarkı söylemeyi çok da tercih etmeyiz herhalde. Ama Elena Apostolano çalıştığı ofiste masasında şarkı söylerken onu duyan bir menajer prodüktörlerle tanıştırdı ve İna doğdu. İlk single'ı tam bu hafta, tam olarak da 2 gün önce 18 yaşına girdi. Amerika'nın dans radyolarında zirvede Kesha'nın olduğu hafta onu zirveden indirmeyi başaran Hot Around the World'de Metro FM'deydi. Rotamız Karadeniz kıyısından Kafkasya'ya uzanıyor ve Karate Kid'deki hoca Miyagi'nin adını alan Vladikavkazlı Miyagi ile Enchbill'in ortak çalışması. Rem Digan'ın eşlik ettiği parça 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk Rusça klip olarak tarihe geçti. Sevgi çeviri istemez. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Miyagi ile Metro FM'de I Got Love.

Shakira'nın kariyerindeki tek Amerika bir numarası. Şaşırtıcı ama gerçek. Bu akşam yapay zekanın süzgecinden geçti. Orijinali Amerika radyo tarihinde bir haftada en çok çalınan pop şarkısı rekorunu hala elinde tutmayı başarıyor. 9637 kez çalmış bir parça. Shakira şarkı stüdyoda kalçalarım yalan söylemez. Hareket ediyorlarsa bu şarkı hit olur demişti. Cevabını zaten artık biliyoruz. Hips de online algoritmanın yorumuyla radyonuzdaydı. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Çılgın hayatın kapısını da bir stüdyo devrimi açıyor. Living La Vida Loca tarihin tamamen dijital ortamda kaydedilen ilk bir numarası oldu. Prodüktörlerin esprisiyle Pro Tools o zamanki adıyla Slow Tools günde 39 kez çökmesine rağmen bu şarkıyı kaydetmeyi başardı. Şarkı Amerika'da 5 hafta zirvede kaldı. Latin dalgasının önünü açtı. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik Ricky Martin'le radyonuzda.

0: Black Lover. Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

gitarıyla tanıdığımız Nelly Furtado, Timbaland'in elinde 80'ler elektrosuna dönüşünce kimse önce inanamadı. Dönüşümün şarkısı İngiltere'de bir numaraya çıktığında insanlar dans ederken hala kendilerini sorgulamaya devam ediyordu. Furtado geçen yıl sahnelere veda ettiğini, hatta aslında ara verdiğini duyurunca şarkıları hiç ara vermeden devam etti. Dönüşebilen sanatçılar asla eskimez. Man Eater Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları arasındaydı. Sıradaki şarkının liste hikayesi ise bir ilk. Albümün ikinci single'ı zirveye birincisinden önce çıktı. Bu ilk single sonradan bir numara oldu. Amerika listesi tarihinde böylesi görülmemişti. Parça Grammy gecesinde Best Dance Recording ödülüyle geri dönerken Rihanna Only Girl in the World'de gerçekten tek olduğunu bir kere daha kanıtladı.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Krolovei rövanş maçında da ilk maçta olduğu gibi 1-0 yendi ve Avrupa Ligi playofflarına yükseldi. Beşiktaş'ın rakibi Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris oldu. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turunda rakibi Polonya temsilcisi Ferencvaros oldu. İlk maç 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Gençler Birliği kaleci İrfancan Eğribayat'la 2 yıllık anlaşma sağladı. İbrahim Kutlay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutlay, 12 dev adamın Dünya Kupası eleme kadrosuna alındı.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak %26'dan %28'e çıkardı. Tarımda üretici maliyetleri yıllık %18,81 arttı. En yüksek artış sebzede. Konut satışı Temmuz'da bir önceki aya göre %5 geriledi. Cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
6: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
5: Limitsiz hit müzik.
6: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
5: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
7: Devam ediyoruz.

Geçenlerde gerçekten ilginç bir grafikle karşılaştım. 2000'lerin başında radyolarda çalınan parçaların %46'sının Neptunes ya da Pharrell Williams'a ait olduğu gibi. Çılgın bir rakam bu ya. Neptunes bu şarkıyı aslında Janet Jackson için yazmıştı. Parça Britney'e gidince pop tarihine bir sahne hediye etti. 2001 ödül gecesinde Britney'nin omuzlarındaki Albino Pito'nun bir adı bile vardı, bilirsiniz belki. Banana. Cesaret bazen omuzlarda taşınır. I'm a slave for you around the world de Metro FM'deyim. Sahnenin kontrolü kadınlara kalsın. Incheon doğumlu Kim Jin-yi, yani Hedigu, Berlin'in efsane kulübü Berghain'de çalan ilk Koreli DJ'di. Şimdi Nijeryalı yıldız Iris Star'la ortak şarkısında kadınlığı baş tacı yapıyor ve başlığın tam ortasına yazıyor. Limitsiz Hit Müzik Woman'la Metro FM'de.

plak anlaşmasını imzaladığında hala müzik okulunda öğrenciymiş. Grubun adı bile yokmuş. Unutulmuş bir 1982 filminin şarkısından aldıkları sample'a yazdıkları parça İngiltere Lisesi'ne doğrudan bir numaradan giren ilk Fransız grubun imzası oldu ve hatta Guinness Rekorlar kitabına girdi. Tek albüm bırakıp sahneden çekildiler. Zirvede bıraktılar bile diyebiliriz. Az söyleyen bazen en uzun hatırlanır. Lady, Around the World'de Metro FM'deydi. Moloko'nun kuruluşu bir parti repliğine dayanıyor. Rojen Murphy, Mark Bryden'a kazamı beğendin mi diye yaklaştıktan sonra kurdukları grubun şarkısı orijinal haliyle listede 45 numarada takılı kalmıştı. Alman Boris Dlugosz'un remixi parça İngiltere'nin 4 numarasına çıkardı ve Ibiza klasikleri arasına soktu. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de Sing It Back.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

en eğlenceli atışmalarından biri. Ama bu arada eğlenen biz onlar değil. Nirvana'nın Kurt Cobain'in eski kız arkadaşı Courtney Love bir röportajda Gwen Stefani'yi küçümseyip amigo kız deyince cevap aynen bu şarkıyla geldi. Cheerleader mi dedi? Peki olurum. Hatta şarkının adı da Hollaback Roll. Hadi buna cevap ver anlamına geliyor. Parça Amerika'da bir numaraya çıktı ve 1 milyon dijital satışa ulaşan ilk single oldu. Muzu da resmen tarihe heceletti. Hakarete en şık cevap demek ki onu marşa çevirme. Hollaback Roll, VNANAS'le Around the World'deydi. Televizyon yarışmasında kurulan Fifth Harmony, Kid Ink'in eşlik ettiği parçasına bir Balkan esintili sample yerleştirdi. Riff, Ori Kaplan'a ait. Şarkı ise İngiltere'de 3 numaraya kadar yükseldi. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Worth It, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Ben Arkın'la yayında.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: yazım sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

Off the Wall albümünü açan şarkı. Michael Jackson'ın kendi yazdığı, perküsyonda kardeşleri Randy ve Janet Jackson'ın olduğu, yetişkin kariyerinin ilk Grammy'sini kazandığı parça. Don't Stop Till You Get Enough radyonuzdaydı. Adı üstünde, yeterince alana kadar durma. Michael Jackson da tam olarak bunu yaptı ve 1985 yılında bugün 14 Ağustos'ta Lennon-McCartney şarkılarının kataloğunu satın aldı. Beatles'ın şarkıları böylece Michael Jackson'a ait oldu. Don't Stop Till You Get Enough Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosundaydı. İyi his tabii ki bulaşıcı. Geta dokunuşlu parça Amerika'da 14 hafta bir numarada kaldı. Önceki single'la ard arda ikili olarak grup zirveyi 26 hafta bırakmadı. Şarkı yıllarca iTunes'un en çok indirilenlerinden biriydi. Metro FM'de limitsiz müzik Black Eyed Peas'le radyonuzda. I got a

0: budur diyeceksin. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
2: Around the world. Devam ediyoruz.

Son durağa gelirken diskonun dirilişini ilan eden şarkı radyonuzdaydı. Don't Start Now ve Dua Lipa. Bu arada bassline aslında bir bassline değil ve şarkıyı yazan ekibin kendisinden bir itiraf. Bu bir midi, eğer öyle çalabilsem inanın bassline'ı basla çalardım. Dua Lipa geçen aralıkta rekor kıran turnesini sona erdirdi. Baharda konser filmi piyasaya çıktı. Şarkı hala şimdi başlama dese de biz dinleniyoruz. Don't Start Now Around the World'de Metro FM'deydi. Vedayı sıfırdan başlamanın şarkısıyla yapalım. Az önce çalan Gwen Stefani, Atlantalı Alien iki büyük ilhamından biriymiş. Kendi tabiriyle şarkısı istediğim an sıfırdan başlayabilirim hissinin ilanı. Bugünkü tur burada sona eriyor. Ben bu durakta iniyorum. Yayın sizinle devam edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla 2 saat geçirdik. Hafta sonu sizin. Pazartesi yepyeni bir rotayla başlayacağız. Adı üstünde Brand New. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik. Yeah.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: haberlerimizde. Tatil budur hissi.
1: Reklamlar. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini 2 puan artırarak %26'dan %28'e çıkardı. Tarımda üretici maliyetleri yıllık %18,81 arttı. En yüksek artış sebzede. Konut satışı Temmuz'da bir önceki aya göre %5 geriledi. Cari işlemler hesabı Haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolar açık verdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
8: Metro FM, the station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz
0: hit müzik.
2: Rade Gucci da Prada, a Dolce Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Migros uygulamasında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş, Çekya temsilcisi Hradec Krolovei rövanş maçında da ilk maçta olduğu gibi 1-0 yendi ve Avrupa Ligi playofflarına yükseldi. Beşiktaş'ın rakibi Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris oldu. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turunda rakibi Polonya temsilcisi Ferencvaros oldu. İlk maç 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Gençler Birliği kaleci İrfancan Eribayat'la 2 yıllık anlaşma sağladı. İbrahim Kutlay'ın 17 yaşındaki oğlu Ömer Kutlay, 12 dev adamın Dünya Kupası eleme kadrosuna alındı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Limitsiz.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
5: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
9: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
0: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müziği.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Just feel the music on your favorite radio station.

0: sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: music. See you guys on the other side.
1: Karma Karma Radio with Shimza.
2: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinleyiciler.

0: dinleyicilerimiz. TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: This is Metro Radio.

0: The Full Spectrum.
1: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
2: Metro FM, limitsiz hit müzik. This is John Digweed. This is Transitions.
3: Hi, it's John Digweed. Welcome to this week's Transitions. Kicking off the show, Remcord. This is new from him. This is LA Kosher.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Metro FM hesabı